0: fanyamuwe ma busafo embekumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe ma busafo embekumi amukumpra kon mamenko
0: mesipedi aniwe fanyamuwe ma busafo embekumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe ma busafo embekumi amukumpra kon mamenko
0: abusiye ma busafo.